0: Senin Mavra.
1: Maç kim işte Mustafa Fethi?
0: Bana Mustafa Cöker. Mustafa Cöker.